Yaratmışa yerde kıyındır o Yaratılmay yaşa bulama Üzülmesinlik yetek cepler bilen Beyle yaratılmay